0: Det sediyor. Ve sediyor ki kanunu sapa juara çapa kuyala minutu. Sapa kini kanyo pisra kabar. Ketawa ngel kami.
1: Ala dulu.
2: Ala dulu.
3: Ala dulu.
0: Lagu ngel